Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz.

0: etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Artı eğitim, eğitim.
8: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo 5. Gül güne gülle başlıyor. Radyo 5.
15: 3 4

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülcüne Gülle.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Herkese merhabalar. Güzel bir cuma günü. Takvimde Eylül'ün 18'ini göstermekte. Eylül Günegül'le de birlikteliğimiz başlıyor her zaman olduğu gibi yine. Hoş geldiniz.
2: Lafını bağla bölüyorum. Elini verme gidiyorum.

Genelde böyle alarmdan dakikalar önce sanki hissetmişçesine uyanmamızın bir sebebi olduğunu biliyor muydunuz? Aslında vücudumuzun biyolojik saati bu durumu açıklıyor. İlk olarak bunu anlatmak istiyorum size. Beynimiz bizi alarma ihtiyaç duymadan uyandıracak şekilde çalışan bir mekanizmaya sahip. Bu fenomenin ardında karmaşık bir bilim var aslında. Detaylarından da bahsedeyim istiyorum ama arada iki güzel şarkı dinlemeye ne dersiniz? Birlikteyiz hemen sonrasında.

0: Can ben seni.
1: Alarmdan dakikalar önce sanki hissetmişçesine uyanmamızın bir sebebi var demiştim. Beynimizin ortasında bulunan bir sinir ağı aslında vücudumuzun biyolojik saatini yönetiyor. İşte bu sinir ağı kan basıncımızı, vücut sıcaklığımızı ve en önemlisi zaman algımızı da kontrol ediyor. Bu sihirli beyin saati uyku ve uyanıklık döngümüzü de düzenliyor. Her gün aynı saatte yatıp kalktığımızda bu sinir ağı rutine alışıyor ve bizi tam da zamanında uyandırmak için biyolojik süreçleri tetikliyor. Uyku uyanıklık döngümüzü düzenleyen bir diğer önemli oyuncu da PER adı verilen bir protein. Bu protein gün boyunca seviyesini hem arttırıyor hem azaltıyor. Akşam saatlerine geldiğimizde zirveye ulaşırken gece aslında en düşük seviyesine geriliyor. PER proteinin düşük seviyeleri kan basıncımızı düşürerek bizi uykulu hale getiriyor. Ama ilginç olan sabah yaklaşırken bu proteinin seviyesinin tekrar yükselmesi ve kortizol gibi stres hormonlarının salgılanmasını tetiklemesi. Bu süreç vücudumuzun alarm çalmadan hemen önce uyanmasını sağlıyor. Böylece hani alarmın yarattığı o şoktan kaçınmış oluyoruz. Tabii tutarlı bir uyku düzeniniz varsa ama eğer böyle her sabah alarmınız çalmadan birkaç dakika önce uyanıyorsanız bunun bir diğer sebebi de vücudumuzun alarm sesiyle uyanma stresinden korunmaya çalışması. Bilim insanlarına göre alarmın ani çalması vücutta stres yaratabiliyor. Ama tabii vücudunuz bu stresi önlemek için PER seviyelerini önceden arttırıyor ve sizi yavaş yavaş uyandırıyor. İşte bu nedenle düzenli bir uyku saati belirlemek sadece sağlığımız için değil, bu erken uyanma fenomeni için de kritik bir önem taşıyor. Bilmiyorum.

Tarih boyunca insanları etkileyen hastalıklardan bahsedeyim mi biraz da size? Salgınlar biliyorsunuz tarihin her döneminde insan yaşamını derinden etkilemişler. Hastalıklarsa toplumların kaderini değiştirmişler. Özellikle deri üzerinde etkili olan hastalıklar geçmişten günümüze büyük salgınlara sebep olmuş. Zaman zaman kontrol altına alınmaları da zor olmuş. Maymun çiçeği gibi mesela modern dönemde yeniden gündeme gelen hastalıklar, tarihte çiçek hastalığı, kızamık, tifo gibi deri döküntüleriyle seyreden diğer hastalıkları da hatırlatıyor bize. Peki bu tür hastalıklar insanları nasıl etkilemiş ve hangi dönemlerde ortaya çıkmış derseniz, tabii ki buna verilecek cevaplarım var. Mesela dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan çiçek hastalığından bahsedeyim size. Başlangıçta çiçek hastalığı için ilk genetik kanıt 1600'leri işaret etse de 2020'de Viking çağı iskeletlerinden virüsün en az 1000 yıl öncesine ait olduğu doğrulandı. Ama en sonunda bazı tarihçiler çiçek hastalığının daha da eskiye dayandığını belirterek durumun Mısır firavunu 5. Ramses'in mumyasında çiçek hastalığına dair lezyonlar tespit edilmesine kadar götürmüştü. Çiçek hastalığı tarihte biliyorsunuz milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş olsa da 20. yüzyılın sonlarında aşıyla tamamen ortadan kaldırılmış bir hastalık. Su çiçeğinden de bahsedeceğim size ama şarkıların hemen sonrasında.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
5: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçe Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
1: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
3: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
5: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo 5.
2: Güle güle
1: Radyo 5. Gül güle devam ediyor. Radyo

Gülgüne Gül'le de bugün tarih boyunca insanları etkileyen hastalıkları konuşuyoruz. Sırada su çiçeği var. Bilinen en eski kullanımı 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Ama bu ismi nasıl aldığı çok da belli değil. Çocuklarda sık görülen su çiçeği ateş ve kaşıntılı döküntülerle kendini gösterir. 16. yüzyılda Avrupa'da tanımlanmış olan su çiçeği aynı zamanda zona hastalığına da neden olabilir diyor uzmanlar. Yine insanlık tarihinin karşılaştığı en bulaşıcı hastalıklardan bir tanesidir kızamık. Fars hekimi ve bilgin Muhammed Zakariya Razi tarafından tanımlanıyor. 16. yüzyılda küresel keşif arttıkça yaygınlaşmaya başlıyor. Kızamık çocukları en çok etkileyen viral hastalıklardan biri olmakla birlikte ciddi döküntülere ve yüksek ateşe neden olmuş tarihte. 1757'de İskoç doktor Francison kızamığa bir patojenin neden olduğunu keşfediyor ve 1954'ten itibaren de Thomas Peebles ve John Anders kızamığa karşı ilk aşının oluşturulmasını

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgüne Gülle.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Herkese merhabalar. Güzel bir cuma günü. Takvimde Eylül'ün 18'ini göstermekte. Eylül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor her zaman olduğu gibi yine. Hoş geldiniz.

Eylül Güne Gül'le de bugün tarih boyunca insanları etkileyen hastalıkları konuşuyoruz. Sırada Frengi var. İlk büyük salgın 1490'ların sonunda Avrupa'da meydana geliyor. Christoph Kolomb'un denizcilerinin ve askerlerinin 1492'de döndüklerinde cinsel yolla bulaşan Frengi'yi Avrupa'ya getirip getirmediği hala tartışmalı bir konudur, bilirsiniz muhtemelen. Bir Frengi salgınına yönelik ilk yazılı kayıtlarsa Fransız işgali sırasında Napoli'de kaleme alınmış. Hemen araya veba salgınını da sıkıştıralım. Veba cilt hastalığı olarak değil, sistematik bir enfeksiyon olarak sınıflandırılıyor. Tarihteki bazı veba salgınları şu şekilde, mesela milattan sonra 165 ile 180 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nda yaşanıyor. Günde 2000 kişinin ölümüne neden olduğunu kaynaklar bize söylüyor. Justinian vebası var. 541 yılında Konstantinopolis'te İmparator Justinian döneminde etkili olan bir veba bu. İlk olarak Avrupa'da başlayan salgın, Konstantinopolis'in tüm giriş çıkışlarının kapatılmasına rağmen askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla girdiğini söylüyor bize. Orta Çağ'da yine 1347 ve 1351 yılları arasında Avrupa'yı kasıp kavuran kara ölüm salgını var. Yaklaşık 75 ila 200 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu biliyoruz biz bugün. Veba salgınları bu arada yalnızca Orta Çağ'la sınırlı kalmamış elbette. 17. yüzyılın sonlarına kadar da devam ediyor. Çin, Hindistan ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerde de büyük salgınlara yol açan veba aşı ve hijyen önlemleriyle modern çağda kontrol altına alınabilmiş durumda.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer Üretim Platformu'nda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızda sağlamış olacağız. Bu Yüzer Üretim Platformu'nun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaysa 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Artı eğitim eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
9: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
10: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
13: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
12: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuruyemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
13: Kadifeci Kuruyemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
12: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
13: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo 5.
16: Gül güle devam ediyor.
15: Radyo 5.
17: Gül güle.
15: Radyo 5.
18: Ettim aslında söyleyecek.

güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz. Gülgüne Gül'le de tarih boyunca insanları etkileyen hastalıkları konuşuyoruz. Sırada cüzzam var. Tarihi kayıtlarda cüzzamın en eski izlerine Mısır, Yunan, Roma, Hindistan, sonra Çin, Afrika ve Orta Çağ Avrupa'sında rastlandığını söyleyebilirim. Cüzzam Orta Çağ'da özellikle Avrupa'da korkulan ve dışlanan bir hastalık olarak algılanmasının yanında hasta olanlar toplumdan uzaklaştırılıyor biliyorsunuz. Yine Avrupa cüzzamın tedavisini bulmak için çabalarken aynı zamanda bu hastalığı taşıyan kişiler için cüzzam evleri de inşa ediliyor. Günümüzün yeni tehditlerinden bir tanesi maymun çiçeğini de hemen anlatmak isterim. Geçmişte insanları dehşete düşüren çiçek ve kızamık gibi deri hastalıkları aslında tarihin sayfalarına gömülse de günümüz dünyası yeni bir tehditle karşı karşıya biliyorsunuz. Maymun çiçeği ilk kez 1970 yılında insanlarda görülen bu hastalık çiçek hastalığına benzer deri lezyonlarına yol açmakla birlikte sadece Afrika'da değil dünyanın dört bir yanında da dikkat çekmişti. Geçmişi incelediğimizde aslında yeni salgınlar her zaman tetikte olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor gibi değil mi?

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Eski zamanlarda insanların yalnızca zenginlerin yakalandıklarını sandıkları ilginç hastalıkları anlatayım mı bu kez de size? Zengin bir hayatında zorlukları var diyebiliriz. Peki neden bazı hastalıklar yalnızca elit tabakayla özdeşleştirilmiş derseniz, hemen açıklayayım. Mesela gutla başlayalım. Gut eskiden zengin adamın hastalığı olarak anılıyor. Çünkü aşırı et ve şarap tüketimi bu durumu tetikliyor diyebiliyor insanlar. Ayrıca kurşun içerikli tabaklarda bu rahatsızlığı arttırmış. Diş çürüklerinden de bahsetmek isterim size. 18. yüzyılda şeker biliyorsunuz lüks bir ürün ve genellikle zenginlerin masalarında bulunuyor. İşte bu da diş çürüklerini kaçınılmaz hale getirmiş.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Akademi Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

Hayal satıp servet kazanan Ponzi'nin hepimize tanıdık gelecek dolandırıcılık hikayesini anlatmam ister misiniz size? İnsanları hayalleriyle tuzağa düşürüp servetini kuran Charles Ponzi, tarihe Ponzi sistemi adıyla kazındı biliyorsunuz. 1882'de İtalya'da doğan bu adam, tüm dünyayı dolandıran ve hüsrana uğratan bir finans dehası. Ama Ponzi'nin başarısı sadece ikna gücüne değil, zekice kurduğu ve asla gerçekleştiremediği bir plana dayanıyor. Yıllar sonra adını duyuran bu sistem aslında basit bir aldatmacadan ibaret. Peki bir adam nasıl olur da milyonları dolandırıp ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebilir diye soracak olursanız, hikayeyi anlatmaya başlıyorum. New York'a adım attığında kimse aslında onu tanımıyor. 1903 yılında cebinde tek bir kuruş olmadan Amerika'ya geliyor Charles Ponzi. Genç bir göçmenden fazlası. New York sokaklarında birçok göçmen gibi sıfırdan başlamaya çalışıyor. Üniversiteyi yarım bırakmış ama insanları etkileme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Bu yeteneği aslında onun en büyük silahı. Çünkü Ponzi'nin amacı sadece yaşamını sürdürebilmek değil. Aynı zamanda bir servet de inşa etmek istiyor. Ve bunu yaparken kimse onun sadece bir hayal satıcısı olduğunu fark etmiyor. Ponzi'nin hayatını değiştiren fikir, dönemin posta sistemine dayalı uluslararası bir ticaret uygulaması. 1910'larda posta pullarının farklı ülkelerdeki değeri farklı biliyorsunuz. Bu farkı fark eden Ponzi, uluslararası cevap kuponları adı verilen bir sistemle çok para kazanabileceğini düşünüyor. Ama burada yaptığı hata bu planın gerçekte hiç uygulanmamış olması. Ponzi bu farkları kullanarak para kazanmak yerine yeni yatırımcılardan aldığı paraları eski yatırımcılara ödeme yaparak bir sistem kuruyor. Ve herkes bu plana inanarak paralarını Ponzi'ye yatırıyor. Çünkü bu sistem gerçekten işler gibi gözüküyor. Ponzi kısa sürede devasa bir servet biriktirmeyi başarıyor. Yatırımcılar ona her şeylerini emanet ediyorlar. Evlerini, arabalarını, hatta altınlarını satıp Ponzi'ye teslim ediyorlar. Her şey ne yazık ki muazzam bir çöküşle sonuçlanıyor, tam da tahmin edebileceğiniz gibi. Yatırımcıların kazanacağına dair umutlar bir anda hayal kırıklığına dönüşüyor. Ponzi'nin sistemi hızla çökmeye başlıyor çünkü o hiçbir zaman vaatlerini yerine getirecek bir iş yapmıyor. Bu çöküş binlerce kişinin hayatını alt üst ediyor. Ponzi'nin adı tarihin karanlık köşelerine gömülüyor ama sistemin kendisi unutulmuyor. Ponzi'nin hüsranı sadece finansal değil, psikolojik de bir yıkım aynı zamanda. Bir dönem çok sevilen ve güvenilen bir adamken sonunda düşüşü hem Amerika'da hem de dünya çapında büyük bir skandala dönüşüyor. Ama Ponzi suçlarından hapishaneye düştükten sonra pes etmiyor. İtalya'ya dönüyor ve orada Mussolini'ye danışmanlık yaparak tekrar sahneye çıkmayı deniyor. Ama tüm çabalarına rağmen Ponzi'nin yıkıcı servet hayali bir daha asla gerçek olmuyor. 1949'da Brezilya'da beş parasız ve unutulmuş bir şekilde ölüyor. Ponzi'nin adı tabii zamanla sadece bir dolandırıcılık sistemi olarak anılmaya başlanıyor. Günümüzde biliyorsunuz biz de benzer versiyonlarını gördük. Bu sistemler Ponzi'nin 100 yıl önce kurduğu dolandırıcılık düzeninin modern versiyonları diyebilirim. Hala milyonlarca insan büyük kazanç vaadiyle dolandırılıyor ve Ponzi'nin soğukkanlı aldatmacasına maalesef kapılıyor. O yüzden siz olun, bu konularda her zaman uyanık olun.

dünya nüfusunun %43'ünün büyüye inandığını, Türkiye'de oranın %90 olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları refah düzeyi düştükçe büyüye inanma oranının arttığını ifade etmişler. Bugün işlerine gelirken bu haber çok ilgimi çekti. Mutlaka programda da bundan bahsetmeliyim diye düşündüm. Birazcık detay vermek istiyorum müsaadenizle. Büyü biliyorsunuz insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerinden itibaren toplumlarda her zaman merak uyandırmış. Çünkü bu uğraş bilinmeyene hükmetme ve belki de ölümsüzlüğün sınırlarına ulaşma gibi istekler üzerine ortaya çıktığı içindir. Haliyle işte gizemler, ritüeller, bir takım güçlerle iletişim ve mistik oluşumlar gibi pek çok şey insanların ilgisini hep çekmiş, çekmeye de devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre dünya genelinde her 10 kişiden 4'ü hala büyüye inanıyor. Üstelik hakemli bir bilimsel dergide yayımlanmış çalışma, 95 ülke ve 5 kıtadan 140 bin kişiyle anket çalışması yapılmış. Çalışmanın sonuçları hayli ilginç. Hemen bahsedeyim detaylardan. 2008 ile 2017 yılları arasında yapılıyor anketler. Az önce de söylediğim gibi 95 ülkeden 140 bin katılımcının yer aldığı anketler bunlar. Büyüyle alakalı birçok soru sorulmuş insanlara. Mesela bu sorular arasında nazara inanır mısınız? İşte kötü büyü yapılabilir mi gibi sorular da var. Sonra bunlar istatistiğe dökülmüş. Araştırmaya katılan kişilerin %43'ünün büyü ve büyücülere inandığı anlaşılmış sonucunda da. Ancak büyücülüğe yönelik inançlar her ülkede farklı oranlarda. Mesela İsveçli katılımcıların %9'u büyüye inanırken bu oran Tunuslular arasında %90'larda. Öte yandan Amerikalılar arasında bu oran %16,5'ken Ruslar arasında %56. Araştırmaya göre Türkiye'de büyüye inananların oranı %90. Bilim insanlarına göre eğitim ve refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde büyücülüğe inanan insanların sayısı dediğim gibi oldukça az. Öte yandan yine araştırmacılar sosyal güvenin sağlanamadığı ve ön yargıların çok daha fazla olduğu ülkelerde büyü inancının arttığını vurguluyorlar. Eldeki veriler doğrultusunda dünya genelinde en az 1 milyar insan büyüye inanıyor diyebiliriz. Çok yüksek bir oran değil mi?

Beynin gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurarak insanı negatif ruh haline sürüklemesi durumunu hiç duymuş muydunuz? Bir güne gülle de birlikteliğimiz devam ediyor. Çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim şimdi size. Bilişsel çarpıtmadan beynin gerçeklikle uyumlu olmayan bağlantılar kurması, az önce de söylediğim gibi. Uzun zamandır çalışmak istediğiniz bir şirkette size uygun pozisyon açıldığını hayal edin. İşte başvurunuzu yaptınız, hatta ikinci tura geçtiniz. Bu noktada başarınızı mı kutlarsınız, yoksa aklınıza reddedilme sahnesi mi gelir? Ya da ne bileyim, okuduğunuz haberler ruh halinizi fazlasıyla etkiler mi? Tüm gününüzü işte savaş tehdidi, pandemi çıkmazı ya da ne bileyim ekonomik krizleri düşünerek mi geçirirsiniz? Eğer tüm bunlar size bir yerlerden tanıdık geliyorsa bilişsel çarpıtma yapıyor olabilirsiniz. Başka bir ifadeyle beyniniz yaşanmadığı halde kötü bir şeyler olabileceği ihtimali oluşturma alışkanlığı edinmiş olabilir. Bu nedenle felaket senaryoları yaratıyor olabilir. İşte bilişsel çarpıtma nedir anlatmak istiyorum şimdi de size. Bilişsel çarpıtma en temel tanımıyla beynin gerçeklikten kopuk bağlantılar kurmasına deniyor. Pek çok bilimsel araştırma bu durumun önemli ruh sağlığı problemlerine ve kronik ağrılara yol açabileceğini de gösteriyor bize. Uzmanlara göre bilişsel çarpıtma hayatın her döneminde ortaya çıkabiliyor. Ama tabii geçmişte mesela yaşadık pandemi. Onun yarattığı bir belirsizlik ortamını düşünün. Ekonomik krizleri düşünün ya da ne bileyim siyasi kargaşalar gelsin aklınıza. Bu durumun biraz daha fazla tetiklendiğini söylüyor uzmanlar. Neyse ki bu düşünce sarmalını kırmak için bazı yöntemler de var. Mesela düşünme süreçlerine odaklanmak onlardan bir tanesi. Eğer bir insan bilişsel çarpıtma yaşıyorsa kafasında korkunç senaryolar kurmaya başlıyor. Mesela araştırmalar bilimsel çarpıtmanın anksiyete bozukluğunu tetiklediğini gösteriyor. Mükemmeliyetçi bir kişi düşünün. İşte yaptığı en ufak bir hatayı bile büyütebiliyor o insan. Ufacık bir hata nedeniyle işten kovulacağını düşünebiliyor. Ya da ne bileyim sağlıkla ilgili durumlarda tedavi edilebilir bir rahatsızlık karşısında çok ciddi bir hastalığa yakalandığını düşünebiliyor. Bazı durumlarda insanlar fiziksel semptomları da bilişsel olarak çarpıtabiliyor. Mesela sosyal fobisi olan bir insanın sunum yapacağı sırada kalp atışı hızlanabiliyor. Fakat bu kişi kalp krizi geçirdiğini düşünüyor. Araştırmalar bilişsel çarpıtmanın fiziksel ağrıların hissiyatını ağırlaştırabileceğini gösteriyor bize. Dolayısıyla diğer ruh sağlığı hastalıklarına kıyasla çok daha hassas bir noktada bulunuyor. Peki bazı insanlar diğerlerine göre neden daha fazla bilişsel çarpıtma yapar derseniz, buna sebep olan birçok faktör var. Mesela genetik yatkınlık. Bu tarz düşünme şeklini aile üyelerinden öğrenmiş olabiliyoruz. Eğer ebeveynleriniz her aksilikte olabilecek en kötü senaryoyu kuruyorsa, yetişkinlik döneminde sizin de bu tarz düşünce yapısını benimsemeniz son derece normal uzmanlara göre. Tabii ki bu sarmalı kırmak da mümkün. Uzmanlar bilişsel çarpıtma sarmalının kırılabileceğini söylüyorlar. Bu noktada durumun farkında olmak elbette önemli. Dolayısıyla ilk adımda zihninizin ne zaman psikolojik kara deliğe girdiğini fark etmeniz gerekiyor. Mesela bir iş görüşmesine girmeden önce başarısız olacağım diye endişeleniyorsanız, başarısızlığın kesinlik değil, olasılık olduğunu fark etmekle işe başlayabilirsiniz. İş görüşmesinde başarısız olsanız dahi unutmayın. Bu sadece sizin yaşadığınız bir durum değil. İnsanlar yaşıyorlar bunu günümüzde. Diğer taraftan bazen biliyorsunuz başarısız olmak da insanın kendisini geliştirmek için iyi bir fırsat olabiliyor. Bir sonraki adımda neyi yapıp neyi yapmayacağınızı görebiliyorsunuz mesela. Uzmanlara göre bilişsel çarpıtma yaptığınız durumlarda daha dengeli bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmakta zorlanıyorsanız tabii elbette bir uzmandan da yardım alabilirsiniz.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Artı eğitim eğitim.
8: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
11: evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
12: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
13: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalık

0: Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz sahasında Osman Gazi Yüzer üretim platformunun göreve başlamasıyla ikinci fazın tamamlanacağını belirterek, ikinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu Yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Bu Yüzer üretim platformunun yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak dedi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi. Ayrıca karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Türksel İşbirliği ile hayata geçirilecek kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitim programı kapsamında kadınlara yapay zeka, dijital güvenlik, dijital ebeveynlik ve akıllı ev yönetimi gibi alanlarda eğitim verilecek. Program ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak ve 81 ilde yaygınlaştırılacak. Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'e tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında ise 460 milyon 73 bin 80 lira para trafiğinin tespit edildiği bildirildi.
12: Spor.
11: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
12: Para piyasaları.
11: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
12: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
10: Haber.
13: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.

0: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
1: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat

0: size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Mutlu günler. gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretim yapan, yeniden can bulan bir toprağa dönüşmesi için kolları sıvadık. Çünkü biliyoruz ki kalıcı huzur ancak ekmeğini kendi toprağından çıkaran, kendi işinin, kendi geleceğinin sahibi olan bir halkla mümkündür, dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski milli futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saracoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcı Seyfullah Sağır'ın da olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler yangının enerjisini büyük oranda düşürdü. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor.
9: Spor.
8: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76.334 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
10: Haber.
11: Radyo Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
12: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
13: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
14: Tuncay Saran Show. Saran Show.
15: Merhabalar değerli dinleyiciler. Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Programımız başladı. Bazıları böyle diyor. Program. Ya program değil de yumuşak G ile program. Başladık efendim. Güzel bir gece geçirdim ben. Hani yazın o sıcak bunaltıcı geceleri olur ya. Kliması olanlar klimayı çalıştırır. Ventilatörü olanlar. Şekil A Tuncay Saran. Onu çalıştırır. Böyle bunaltıcı geceler. Çok sıcak gecelerdir. Çünkü pencereler açıktır filan, biliyorsunuz yaz sıcakları. İşte o yaz sıcaklarının sona erip yavaş yavaş sonbahar serinliklerinin yaşanmaya başladığı günlerdeyiz. Türkiye'nin her yerine yavaş yavaş o serin sonbahar geceleri serpiştirilmeye başlanıyor. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bizim için o gece en az birazdan benim için o gece dün geceydi, özlemişim. Yani hiç böyle vantilatörü çalıştırmaya ihtiyaç duymadan o kadar tatlı bir serinlik oldu ki çok hoşuma gitti hakikaten, bayağı özlemişim ya. Haydi bakalım başlayalım, inşallah keyifli bir program olur herkes için.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Benim köyüm İbiktepe diye bir köy. İbiktepe'de doğdum. Köyümün adı birazcık garip ama benim köyüm. Gitmesem de, görmesem de sık sık, sadece içinde yaşlıların bulunduğu ve ineklerin bulunduğu... Tövbe yarabbim. Köyümüzün içinde bulunan canlı türlerinden en çok sayıda olanlar bunlar. Bazen böyle en az bir defa yapmışımdır bunu, birkaç defa yapmışımdır. Birkaç defa köyümle ilgili internette, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, işte genel olarak Google'da aratma yaparak baktım. Neler olduğunu merak ettiğim olmuştur. En sonuncusunda Instagram'da baktım. Yazdım İbriktepe. İbriktepe ile ilgili neler olduğuna baktım. Kimler neler paylaşmış. Çünkü çok küçük bir köy. Eskisi gibi değil. Eskiden sinema varmış bizim köyde, düşünebiliyor musun? Küçücük bir köy yani. Adı üzerinde köy. Ama hayat oradaymış. Gençler varmış. Luna parklar kuruluyordu. Köy sineması vardı. Böyle bir hayat vardı yani. Bir masal köyü gibiydi ya. Bizim küçükken yazlarımızın geçtiği zamanlarda hakikaten böyle çok farklı bir büyüsü vardı. Artık öyle değil. Artık kurudu. Bildiğin kurudu. Yani böyle hayat kalmadı. Çünkü göç etti insanlar. Ya iki tane hesapla karşılaştım Instagram'da bizim köyle ilgili açılmış olan. Abi yani hani amiyane tabirle söyleyeceğim. Yarıldım ya. Böyle bir şey olamaz. İki hesabın da adı şu. İbriktepe itiraf. İbriktepe itiraf. Kim kime neyi itiraf edeceği İbriktepe'de? Üç kişi var zaten. İki tanesi benim dedem, bir tanesi anne tarafından, bir tanesi baba tarafından. Bir tane de inek var. Kim kime neyi itiraf edecek İbriktepe'de Allah aşkına ya? Ya o kadar güldük ki. Dedeler mi birbirine itiraf edecek? Instagram'a girmiş dede, düşünsene. Selim benim gözler de artık pek görmüyor ya. Bir de demiş ki profil açıklaması bölümünde. Aşkını itiraf et, gerisi bize emanet. Sen itiraf et, rahat ol. Gerisi bende. Lan sen kimsin? Ya kimsin, sana aşkımı itiraf edeceğim. Ya birine itiraf etmem lazım. İbriktepe itiraf. Ah, buraya edeyim. Ondan sonra açıklama bölümünde bir de şu var. Gizlilik esastır. %100 güvenilir. Ondan sonra diğer hesabının açıklama bölümünde de şey yazıyor. Yolda, düğünde, her nerede görürseniz itiraf atın, paylaşalım, aşkınızı itiraf edin. Yani mesela köye geldin, düğündesin, o kadar canın sıkıldı ki Instagram'a girdin ve İbriktepe yazdın. Aa, bir baktın İbriktepe itiraf çıktı. Orada gördün yani, hemen aşkını itiraf et, paylaşsınlar. Yolda, düğünde, her nerede görürseniz itiraf atın, paylaşalım. Aşkınızı itiraf edin. İtiraf et. Seviyorsun. İtiraf et. Gizlilik esastır. Bak, kimseye söylemeyeceğiz. Söz. Benden çıkmaz.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show. Aa, aa.

0: Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Bazen şöyle haberler çıkıyor işte, dünyanın sonu şöyle gelebilir, böyle gelebilir, şu olabilir, bu olabilir. Ve bunlardan bazılarına yönelik bilim insanlarının çalışmaları oluyor. İşte ne bileyim, bir göktaşı tehdidi karşısında şunlar yapılabilir diye. Hatta bütçeler ayrılıyor, bazı projeler geliştiriliyor önlem olsun diye. Ama mesela bazı izlediğim belgesellerde şuna benzer şeyler söyleniyor. İşte bunun için şu kadarlık bir bütçe gerekiyor ve bu da sınırlarımızın çok ötesinde. Yani sözün özü, paramız yok diyorlar. Lan dünya batacak, bas o zaman parayı. Yap parayı o zaman, değil mi? Yani parası mı var lan, göktaşı çarpacak. Ne parası? Ne gerekiyorsa yap işte.
2: Göktaşını durdurmak için bir şey yapacağız ama şu kadar para gerekiyor, o da elimiz yok.
1: Yap o zaman, önce para yap yani. Kime hesap vereceksin, ne olacak? Yap yani, malzemen var, demirin var, teknolojin var. Yap yani, hani aşılmayacak bir engelmiş gibi konuşuluyor bu. İnsanoğlu parasızlıktan dolayı bu aleti yapamadı ve yok oldu. Bu mu olacak yani? Bir de Allah gözünüzü doyursun, nasıl paranız yok ya? Bütün Orta Doğu'yu sömürdünüz, hala mı paranız yok yani? Mozambik mi gitsin Mars'a? Güney Afrika Cumhuriyeti mi gitsin? Moğolistan mı gitsin? Ne yapsın?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinin kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46.

Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27. Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
6: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

T-Rex insanın ortak özelliği keşfedildi. T-Rex midir, Tyrex midir? Tyrex daha bir ağza oturuyor sanki. Tyrex. Dinozorlar dünyasının en meşhur dinozoru. Başka bir dinozor çeşidi bilen var mı? Tyrex dışında. Bulldog gibi bir şey. Köpeklerin nasıl bulldoğu var? Dinozorların da bulldoğu var diyormuş. Bulldog dinozor. Tyrex köpek, bulldog dinozor. Yeni araştırmalar yeryüzünün gördüğü en büyük kara yırtıcılarından ve en ünlü dinozor türlerinden olan Tyrex'in vücut ısısının insana benzer olarak ortalama 36 derece olduğunu işaret etti. Çok duygulandım. Yaklaşık 1-2 milyon yıl boyunca var oldukları tahmin ediliyormuş. Bizden 68 ila 66 milyon yıl önce yaklaşık 1-2 milyon yıl boyunca var olduğu tahmin edilen hayvanlar, Tyrex'ler. Acaba Tyrex'ten daha büyük bir dinozor türü var mı? Vardır kesin.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam
1: ediyor. Ben bir film seyrederken abi filmin ortalarından bir yerden sadece 1-2 dakikasını bile kaçırmak istemem. Neden? Niye kaçırayım abi? Çünkü tam oraya çok önemli bir sahne denk gelebilir yani. Cevabı çok basit. Tam orada çok önemli, bütün filmin kaderini etkileyen sadece 30 saniyelik bir sahne olabilir mesela. Ve sen bunu kaçırırsan filmin hiçbir anlamı kalmaz. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey olmak zorunda değil, yine de çok önemli bir sahne olabilir orada. Ben evde hanımla beraber film seyrederken mesela bizde şöyledir. Bizim yazılı olmayan bir kuralımız var bu konuyla ilgili. Mesela ben filmi seyrederken lavaboya gidecek olursam giderken filmi pauslarım abi. O tek başına seyredemez yani. Genelde de böyledir diye tahmin ediyorum. Ya da o aynı şey yapar. Pauslar yani. Sen devam et, beni düşünme, kendini kurtar demeyiz. Sadece hani mesela mutfağa gidip geleceksindir. 10 saniye falan sürecektir. O kadara kadar da değil. Aksın gitsin. 10 saniye kayıp da bir şey değil. O kadara kadar değil. Ama hani mutfakta da işin sürecekse, kek falan yapacaksan mesela.
2: Düşsene filmi bırakıp dur ben bir kek yapıp geliyorum diyormuşsun.
1: Ya ne bileyim, içecek hazırlarsın, bir şey koyarsın filan. Yine birkaç dakika alacaktır, durdurursun.
2: Kaçırmamak lazım.
1: Ama mesela annemler, kardeşimler falan olduğu zaman, biraz kalabalık olduğumuz zaman geniş aile, birisi odadan çıkarken abi böyle bir şey yapılmıyor. Yani o filmi durdurmuyor ya da şöyle demiyor. Ben lavaboya kadar gidip geleceğim, filmi durdurun.
2: Yani herhalde orada şöyle bir psikoloji var. Bu kadar insan için filmi durdurmayayım yani. Birkaç dakikamı feda ediyorum. Helal olsun. Benden size feda olsun.
1: Ya böyle biraz kalabalık olduğumuz zaman kimse durdurmuyor. Durdurulmasını talep etmiyor. İtiraz etmiyor yani. Durdurulmasını talep etmiyor.
2: Çok hukuki konuştum. Durdurulması talebi falan. Yürütmeyi durdurma kararı. Filmin yürütmesini durdurma kararı talep ediyorum. Çünkü lavaboya gideceğim.
1: Ben de öyle bir şey demiyorum. Kimse öyle bir şey demiyor. Utanıyor insan birazcık. Durduruyorum.
2: Olmaz. Durduramazsın. Lavaboya gidemezsin. En önemli sahne. Tut biraz.
1: Ama aslında ne kadar kalabalık olunursa olunsun mutlaka birisi çıkarken film, hani çıkan kişi talep etmese bile yürütmeyi durdurma kararını sizin durdurmanız lazım yani. Bu hepimiz arasında ortak bir dil olsun arkadaşlar. Bundan sonra hepimiz böyle yapalım. Ve bu giderek yayılan bir dalga olsun. Bütün Türkiye'de dalga dalga yayılan bir akım olsun. Akımdan sonra aklınıza ilk gelen kelime ne?
2: Filmi beraber izlediğiniz kişi lavaboya giderse filmleri durdurma kampanyasını başlatıyorum. Bu konuda afişler ve reklam filmleri hazırlayacağım.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Artı eğitim eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh. Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
11: Değerli dinleyiciler, son zamanlarda uçan arabalardan çokça bahsediyorum, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Uçan arabalardan ben sürekli bahsediyorum ya. Çok seviyorum uçan arabalardan bahsetmeyi. Çok bahsediyorum ki benim de olsun bir tane bir gün yakında inşallah. Bir tane daha tanıtılmış şimdi bir fuarda, teknoloji fuarında. Bu sefer senin ya. Ya ben kafamı artık şu duvara bir vurayım geleyim. Bir dakika dur. Onun giderek artan endişe verici tavırları okulun psikoloğu Muli'nin de dikkate... Okulun psikoloğu Muli'nin de dikkatinde. Muli. Niye gülüyorum, hemen açıklamasını yapayım. Küçükken oynadığımız bir oyuncak vardı. Tepesinde düğmesi olan bir şey. Böyle basıyordun düğmesine. Aşağı bir şey düşüyordu ve o dönmeye başlıyordu. Topaç mı deniyordu ona, bilmiyorum ne deniyordu. Gerçek adı neydi bilmiyorum ama babaannem ona Muli derdi. Onun giderek endişe verici tavırları okulun psikoloğu Muli'nin de dikkatinden kaçmaz. Müthiş bir karmaşa oluyor. Sürekli böyle bütün misafirlik. Bütün misafirliklerimiz artık böyle. Sonrasında düdüklü tenceremizin kapağını itinayla açararak. Sonrasında tavus kuşlarınızı. Sonrasında tavuş. Turuncu çay, beyaz çay, mavi çay, kahrevengi.
12: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh. Ediyor.
1: Ofisteki gizemli sesin peşine düştüğü tabelayı sökünce gerçek ortaya çıktı. Arı mı yapmışlar? Arı mı yapmışlar? Arılar yuva mı yapmışlar? Arılar tabela yapmışlar. Arnavutköy'de iş yerinin tabelasına sıkışan yavru kedi. Evet, yavru bir kedi sıkışmış. Emlakçı Adem Yıldırım tarafından kurtarıldı. Geçmiş olsun diyelim. Yıldırım korkan yavruya süt vererek annesini bulmak için harekete geçti. Bu haber bütün dünyayı sallıyormuş. Her gün 5 dakika yetiyor düzenli kitap okumanın stres ve Alzheimer üzerine etkisi şaşırtmış. Ya en son yıllar önce, 2 yıl önce mi 3 yıl önce mi ne? Şeyi okuyayım demiştim, okumayı deneyeyim. Neydi o? Kafka'nın Dönüşüm kitabını okuyayım dedim. Abi sarmadı ya. Adam böceğe dönüşmüş, evin içinde debelenip duruyor, öyle oluyor böyle oluyor. Yani çok ağır ilerledi. Yani tamam dönüştün, ne olacak? Sayfalarca yani tamam klasik, evet mutlaka bir önemi vardır ama gitmedi bende. Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir araştırma keyif amacıyla düzenli kitap okumanın zihinsel sağlığı koruduğunu, stresi hızla düşürdüğünü ve ileri yaşlarda görülen demansla Alzheimer riskini yaklaşık 1/3 oranında azalttığını ortaya koydum.
2: Tuncay Saran Show. Saran

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saranşoğlu. Radyo Fresh. Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? 5 Haziran 2022'ye gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
0: Koronavirüsün başladığı zamanlardan beri eve geldiğim zaman her tarafımı sprey kolonyayla fısfıslıyorum. Marketten bir şey aldıysam ilk önce balkona çıkarıyorum. Ondan sonra sprey kolonyayla temizleyerek içeri alıyorum falan. Bazılarını yıkıyorum, sebze meyveleri sirkeli suda bekletiyorum falan. Böyle bir durum var. Birçoğumuzda da bu ya da buna yakın alışkanlıklar oluştu koronavirüsle beraber, biliyorsunuz. Ve terk etmek de artık kolay değil. Ama ben kendi kendime dedim ki bu nereye kadar? Abi yani çünkü kolonya manyağı oldum artık. Fıs fıs fıs fıs. Yeter artık dedim ya. Telefonu temizliyorum kolonyayla, cüzdana sıkıyorum sprey kolonyayı her gün, düşünsene. Kapıya elektrik faturasını bırakıyorlar, içeri alırken ona kolonya sıkıyorum ya. Artık deli olduk, 1,5 yıldır bu yaşadığımız şey çok acayip gerçekten. Kendi kendime dedim ki artık normale dönelim. Bir normale döneyim artık ya. Yani aşılarımı da oldum zaten, ne bileyim. Nereye kadar gidecek böyle çünkü? Hakikaten kolonya manyağı oldu. Her şeyi temizliyorum, kafama kolonya sıkıyorum falan. Yani herkes yapmıyordur belki ama benim gibi yapan da çok insan var yani, bunu en azından belli bir dozajda. Laptop çantamla beraber geliyorum mesela, çantayı balkona çıkarıyorum, temizlemeden içeri almıyorum falan. Böyle kolonyalı kağıt havluyla laptopu siliyorum, böyle şeyler. Artık acayip bunalttı yani, angarya gelmeye başladı. Çok uzun süredir böyle çünkü. Bıraktım artık. Artık ne kendimi fısfıslıyorum. İnsanın kendini fısfıslaması. Ne laptopu fısfıslıyorum, ne de marketten aldığım şeyleri fısfıslıyorum ya. Sadece bazı şeyleri suya tutuyorum, o kadar. Ve şu dikkatimi çekti. Lan dedim, ben eskiden mesela atıyorum bir kola aldığım zaman, kutu kolayı, ne yapıyordum yani? Direkt mesela dolaba mı koyuyordum hiç yıkamadan? Unutmuşum, birden o dikkatimi çekti. Bu kadar şimdi kolonya sıkıyorum. Ondan sonra o kolonya kalıntıları gitsin diye yıkıyorum, kuruluyorum. Ondan sonra dolaba koyuyorum falan. Eskiden ne yapıyordum acaba diye merak ettim birden. Düşündüm, unutmuşum. Neyse, şimdi artık bu aşırı dezenfeksiyon durumlarını bir kenara bırakmaya çalışıyorum. Ama tamamen de bırakamıyorum tabii. Mesela kaşar peyniri aldım marketten. O kaşar peynirini kim bilir kaç kişi eledi. O dolaba koyan biri oldu. Oradan geçen bir müşteri aldı, üzerine ...deki yazıları okudu, içine sinmedi, bıraktım. Markette havada uçuşan bir koronavirüs parçacığı geldi, kaşar peynirinin üzerine kondu falan. Umuma açık bir yerde orada öylece duran bir kaşar peyniri. Nasıl olur da alırsın onu hiç yıkamadan, temizlemeden öylece buzdolabına koyarsın? Bir arkadaşıma söyledim bunu. O da dedi ki ya kaşar peynirine gelene kadar telefonum var dedi mesela. Telefonunu bütün gün radyoda işte masa üstüne koyuyorsun, oraya koyuyorsun, buraya koyuyorsun. Oralarda virüs olabilir, telefona bulaşmış olabilir. Telefonu kulağına götürüyorsun falan. Telefon daha pis dedi. Telefon daha riskli dedi. Önce telefonu temizlemen lazım. Sizce nasıl? Sizce telefon mu daha pistir? Yoksa marketten aldığınız kaşar peyniri mi daha pistir? Ya dedim, telefon genellikle senin elinde, senin cebinde. En fazla masaya koyuyorsun yani. Kimse ellemiyor ki telefonu dedim. Hani öyle değil mi bilmiyorum ama. Ama marketteki kaşar peynirini bir sürü insan ellemiş olabilir. Ve bir şekilde üzerine virüs bulaşmış olma ihtimali çok daha fazla diye düşünüyorum ben yani. Ama onun teorisine göre hani masaya virüs gelmiş olacak da masadan telefona geçecek de telefondan bana geçecek yani. Bir sürü aşama var orada. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Tartışma konusu, günün tartışması. Sizce cep telefonunuz mu daha kirlidir yoksa marketteki kaşar peyniri mi?
1: Zaman makinesi.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909. Reklamlar.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç,

0: Sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslan Baş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
2: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri. Sayona.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.

Eski Dünya Sağlık Örgütü çalışanından uyarı, 36 saat içinde 80 milyon kişiyi öldürebilir. Neymiş o 80 milyon kişiyi öldürebilecek şey 36 saat içinde? İspanyol gribiymiş değerli dinleyiciler. Bu arada gribin ne kadar çok çeşidi var ya. İspanyol gribi bile varmış. Nasıl bir grip acaba İspanyol gribi? İspanyollara bulaşan gribe İspanyol grip. 1918 ve 1920 tarihleri arasında sadece 2 yıl içinde 50 milyon kişinin ölümüne yol açmış arkadaşlar İspanyol gribi. Peki benzer bir virüs günümüz dünyasında nelere yol açabilir? Bu sorunun cevabı Eski Dünya Sağlık Örgütü çalışanından gelmiş. Ve 36 saat içinde dünya genelinde 50 ila 80 milyon kişiyi öldürebilirmiş İspanyol gribi benzeri bir virüs değerli dinleyiciler. Allah korusun diyelim, inşallah böyle bir şey olmaz. Bu arada geçenlerde kendimi grip olarak gördüm rüyamda ya. Bir insanın rüyasında kendini grip görmesi çok değişik bir duyguymuş. Vallahi rüyamda kendimi grip olarak gördüm. Tüh diyorum, gene yakalandım şu gribe ya. Şapur şupur şimdi günlerce uğraş dur of. Grip sezonu geldi gelecek arkadaşlar. Dikkat edelim beslenmemize.

Eski bir cuma günü ikindi vakti düşün. İstiklal Marşı okunmuş ve dağılmışız, okul bitmiş yani. Yağmur dinmiş, güneş batıyor. Evde annenin misafirleri gitmiş ve poğaça börekler kalmış sana. Çizgi filmler başlamış, ağzında elmalı turta, televizyonda çizgi film. Var mıydı cuma günleri o saatlerde bizden mutlusu be?

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın usta isimlerinden, müzik dünyamız adına son derece özel bir yerde olan büyük üstad sevgili Fatih Erkoç şimdi sohbet hattımızda.
2: Ellerim bomboş, yüreğimde bir sözüm.
1: Ve kendisiyle keyifli bir sohbetimiz olacak. Öncelikle sohbet hattımıza hoş geldiniz Fatih Bey, nasılsınız?
3: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Arabayla yolda gidiyorum.
1: İyi yolculuklar, hazırsanız başlıyoruz.
3: Buyurun lütfen.
1: Yaşadığınız inanılmaz bir tesadüf var mı? İlk sorumuz bu.
3: İnanılmaz tesadüf şöyle. Eşimle ben uzaktan akrabayım. Norveç'ten kardeşim Sinan Erkoç'un ilk evliliğini yaptığı gün için geldiğimde şu anki eşimle karşılaştım. Ben onu en son çocukluk halini biliyordum. Başka şehirde oturuyorlardı. Ben de Norveç'teydim. Büyümüştü filan. Orada karşılaştık ve ben ona aşık oldum. Sonucunda evlendik. Bu büyük bir sürpriz olduydu benim için. Ummadığım bir evlilik oldu ama çok mutluyum.
1: Ne güzel. Bu benim kaderim diye düşündüğünüz bir şey var mı sürekli başınıza gelen?
3: Aslında inandığım halde bazı şeyleri başaramayabiliyorum. Bütün insanlar belki öyle. Mesela olumlu düşünce diye bir şey var ya, onu her zaman başaramıyorum. Mesela araba giderken, yolda araba kullanırken sıklıkla önüme çok kamyon çıkıyor. Ve kamyonun kokusu içeri geliyor.
1: İlginç de bir tesadüf oldu bu arada. Müzisyen dostlarımızdan sevgili Onur Mete ile telefon sohbeti yaparken ona da bu soruyu sormuştum. Onun da cevabı direkt çöp kamyonu olmuştum. Çok sık, evet, çok sık karşısına çöp kamyonu çıkıyormuş. Ama o kadar ki,
3: aynı kafada bende de.
1: Evet, o kadar ki havaalanında bile böyle çıktığı olmuş. Yani çok ilginç.
3: Orada da çöp.
1: Yani her yerde buluyormuş onu. Böyle ilginç bir tesadüf oldu. Bu benim kaderim diye düşündüğünüz bir şey var mı sürekli başınıza gelen?
4: Çöp kamyonu.
1: Çöp kamyonu. Nasıl yani?
4: Onu da çok kısa anlatayım. Yani benim bir çöp kamyonunun arkasında kalmam arabayla yüzden inanılmazdır. Günde en az 2 ya da 3.
3: Sevgili Onur'a da kendime de bunu bir kez daha hatırlatalım. Önümde hep açık olur, hep güzel manzaralar, güzel ne bileyim kokular olur diye düşünelim. Mesela bir arkadaşım var, Tuncay Bey. En sıkışık bir park yerine bile girse illaki oradan biri çıkıyorsun diye bakıyor. Ama adam kafasında bunu böyle gerçekten hayal ediyor ve ona o kadar inanmış ki bu gerçekleşiyor.
1: Çok ilginç.
3: Onu yapabilen insan çok daha mutlu yaşıyor tabii.
1: Evet, çok ilginç. Fatih Bey, hiç batıl bir inancınız var mı?
3: İllaki vardır. Mesela merdiven altından geçmemeye çalışıyorum. Daha kim bilir neler vardır da aklıma ilk gelen buydu.
1: Evet. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Fatih Bey, şu ana kadar ölüme en çok yaklaştığınız an nasıl bir andı?
3: 2016'da ben bir lenf kanseri atlattım.
1: Geçmiş olsun.
3: Çok teşekkür ederim. İlk haber alındığında, yani pozitif olduğunuzla ilgili bilgi geldiğinde insan bir şok oluyor. Birkaç saatlik bir şok o. Sonra doğal olarak bunu kabulleniyorsunuz ama o şok esnasında insanın aklına neler geliyor?
1: Evet.
3: Allah kim

0: Peki hatırladığınız en eski şey nedir Fatih Bey hayata dair? Hafızanızdaki en eski kareler.
1: Şöyle... Babam benim müzisyendi, udiydi, ud sanatçısıydı. Sinan Erkoç'lar doğmadan önce ben vallahi ya söylenenlerden böyle aklımda, zihnimde resimleştirmişim, imgeleştirmişim ya da hakikaten hatırlıyorum. Her hafta babaannemi ziyarete giderdik ailece ve ben babamın omuzunda zaman zaman yürüyerek gittiğimizi hatırlıyorum. Ve o zamanlar meşhur olan bir avare filmi vardı, Hint evet, filmi.
0: Çok güzel bir müziği vardır.
1: Evet. Avare Amo Naninom, Naninom da aranamesi galiba. Onu söylediğimi hatırlıyor muyum gerçekten, yoksa bana bunlar söylendikten sonra kendim mi o imajı gerçekleştirdim? Sanki hatırlıyorum gibi ama yaş dediğinizde doktorlara sorarsan herhalde bu yalan söylüyor ya da yanlış hatırlıyor diyecek. Böyle bir şey çünkü hatırlanmaması lazım. Ama ben hatırlıyor gibiyim. Ben bu şarkıyı mırıldanıyorum babamın omuzunda oturarak. İşte iki veya bir buçuk yaşlarında filan.
0: Bir buçuk iken. İki yaşlarınızda olan bir şey bu yani.
1: Evet. Şunu hatırlıyorum, şu gerçek. 5 yaşındaydım ve ben çok az balık yiyorum maalesef. Keşke bütün balıkları yiyebilseydim. Bir iki çeşidinin dışında yiyemiyorum. Belki de bu nedenden dolayı. Ve gene babaannemize ziyarete gidiyorduk her hafta olduğu gibi. İnsanların bazıları yola çöp atıyordu. Toprak bir yol ve ortası çökük. Ve oraya yedikleri bazı yiyeceklerin çöplerini atıyorlardı. İşte bunların içinde de balık artıkları vesaire var. Ve ben o yokuş aşağı, hafif yokuş aşağı koşarak inerken ayağım takılıp düştüm ve o balıkların içine yüzü koyun düştüm. Anlatabiliyor muyum? Ve korkunç bir şeydi o tabii.
0: Çocukluk travması gibi olmuş yani.
1: Aynen. Belki de ondan sonra dediğim gibi o balıkla aram hiç hoş olmadı.
0: Özellikle sevmediğiniz meşhur olan bir çeşit var mı?
1: Yani birçoğu var. Bir tanesi levrek mesela. Bakın 11 yıl Norveç'te yaşadım. Balık memleketi orası.
0: Evet.
1: Orada bir kere balık yedim 11 yılda. O da kendi tuttuğumuz balıktı arkadaşlarla. Çalıştığımız restoranın ahçısı yaptıydı böyle haşlama gibi bir şey. Bir tek onu yemiştim Norveç'teyken. Somonun birkaç kere bu çalıştığım yat kulüpte Bodrum'da ızgarasını yediğimi hatırlıyorum. Yani çok bayıla bayıla yemedim ama hani faydalıdır diye birkaç kez yediydim.
2: Ne kadar güzeldi o günler, acının kucağındaki düşler.
0: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın efsane seslerinden sevgili Fatih Erkoç'la telefon sohbetimiz devam ediyor. Artık son dakikalarımıza doğru yaklaşıyoruz. Fatih Bey, hayata dair en büyük hayal kırıklığınız ne oldu diye sorsak ne dersiniz?
1: Eurovision şarkı yarışmalarına çok katılmıştım biliyorsunuz. Ankara'da finalleri oluyordu. Onların hangi yıl tam net hatırlamıyorum ama 87 olabilir. Çok güzel bir şarkım vardı. Adı da Dünya Barışı için. Ve o sene o kadar ümitliydim ki o şarkıdan. Ve eğer Türkiye beni seçseydi o şarkıyla, bahsettiğim 87 yılı. Daha evet. Sertab'dan çok önce.
0: Çok yani önce.
1: Sertab kazandıydı ya. Ben ilk üçe girebileceğime çok inanmıştım o zaman. Ama maalesef başka bir sanatçı arkadaşımızı yolladılardı. Ve hatırladığım doğruysa da sanki böyle bir sıfır puanla döndüydü gibi. Bu bende çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı diye hatırlıyorum.
0: Evet, bu arada peki o bahsettiğiniz şarkı daha sonra herhangi bir albümünüzde yer aldı mı?
1: Hayır, hayır, koymadım. Ancak onun gibi başka şarkılarım da var. Ve aklımda olan bir proje o zamandan beri. O tarz şarkılarım, duyulmamış şarkılarım da var. Ancak büyük bir proje, senfonik orkestra ile yapılacak bir proje ve bütün bir albüm olarak düşündüğüm bir proje. Ancak sponsorsuz yapacağım bir çalışma değil bu. Çünkü maliyeti benim üstünden, altından kalkacağım gibi bir şey olmayacak. Aklımdaki şey yabancı, özellikle Amerikalı bir aranjöre aranj ettirmek ve eğer mümkünse yurt dışında kayıt yapmak, oradaki mümkünse Amerika'da çaldırmak gibi. Umarım ölmeden önce öyle bir projeyi gerçekleştiririm. Çünkü senfonik orkestra işin içine girdiğinde gerçekten her şey çok farklı. En ticari şarkı bile çok kaliteli bir şarkıymış havasına giriyor.
0: Umarız ki gerçekleştirirsiniz. Şarkıyı ayrı merak ettim. Eurovision şarkınızı ayrı merak ettim. YouTube'da ya da herhangi bir yerde yok değil mi?
1: Vallahi ben bugün bugüne kadar rastlamadım ama özellikle de girip bakmadım. Hani dünya barışı için adı. Belki girip bakarsanız birisi koymuş olabilir.
0: Bir deneyelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Bize trafikte eşlik ettiniz, zaman ayırdınız.
1: Rica ederim.
0: İyi yolculuklar dileyelim bir kez daha.
1: Çok teşekkürler tüm dinleyenlere. Saygılar, sevgiler ve sağlık dolu, barış dolu dünya ve Türkiye diliyorum.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Artı eğitim, eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması anlamında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlandırılacak dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 11 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye, dünyanın önde gelen savunma ve havacılık ihracatçıları arasındaki yerini güçlendirdi. Şimdi tedarik zincirimizi derinleştirecek, kritik teknoloji ve malzemelerde bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde cuma namazı sırasında Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki cami yakınlarında meydana gelen patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.
11: Spor.
10: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
11: Para piyasaları.
10: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76334 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
11: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.

0: Kliniği, bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği'nde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle

0: marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: bir indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Artı eğitim eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri, ağrınızın nedenini

0: ana hazırlık dersleri hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
6: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Küçük ev aletleri. Sayona.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Artı eğitim, eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı uzman doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim tek bir sevdamız var. Türkiye olarak dünya haritasında çok stratejik bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeye 1,5 milyar insana sadece 4 saatlik bir uçuş yapıp ülkemize kolayca gelinebiliyor. Sahip olduğumuz bu konumun sunduğu avantajları milletimizin lehine değerlendirmeye gayret ediyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teknoloji ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2 yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu belirlendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana haber alınamayan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan geniş kapsamlı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Aralarında anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada koruma altına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi.
14: Spor.
13: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Dünya futbolunun devlerini buluşturacak 2027 İspanya Süper Kupası 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın kozlarını paylaşacağı turnuvanın finali 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı. Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Band Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı final müsabakasında Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
14: Para piyasaları.
13: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 3 kuruş, Amerikan doları 48 lira 74 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 16 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 9 sent, bir bitcoin 76334 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.509 puandan işlem görüyor.
14: Hava durumu.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor.
15: Haber. Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Derya Uluğ'la yaptık. Şımarık isimli en yenisiyle günümüzü oldukça enerjik hale getirdi sanatçı. Hemen ardındansa Tantaşçı ile devam ediyoruz şimdi. Gidişat isimli şarkısını seslendiriyor o da. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dan dinledik. Anladım isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen sonrasında ise Simge'ye kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz çalışma ise kendisinden. Önüm

Seslendirdiği slow şarkılarla daima dikkatleri üzerine toplamayı başaran bir isim oldu. İlyas Yalçıntaş'tan bahsediyorum. Mecnun isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen ardındansa Aynur Aydın'la devam edeceğiz. O da Öldürdün Bizi isimli şarkısını seslendiriyor şimdi.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Oto Analiz Ekspertiz, Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz, Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz.

dijital piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.
5: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor.
4: Radyo Fresh.

Murat Boz kulaklarınızdaydı. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız hit şarkılarından bir tanesi. Adını bilen yazsın, radyonuzda sizlerle buluşan çalışmaydı. Hemen ardından tarzıyla fark yaratan özel bir ses Mabel Matiz'le devam ediyoruz şimdi. Umrum Dışı isimli çalışmasını seslendiriyor o da. Sana

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Pop müziğin sevilen ismi Edis'ten dinledik. Martılar isimli şarkısıyla birlikte sanatçı bugünü keyifli hale getiren seslerden biri oldu. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz sizler için. Ve şimdi ise Mevrubey'e kulak vereceğiz. Değilim isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

Mert Demir'den dinledik. İlk çıktığı günden bu yana siz dinleyenlerimiz tarafından da yoğun istek alan şarkılardan bir tanesi diyebiliriz. Gözlerime Bak isimli çalışmasıyla sanatçı radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında ise İrem Derici ile devam ediyoruz. Durum Çok Acil isimli şarkısını seslendiriyor o da şimdi.

Genç Yıldız, Aleyna Tilki ve Dedü Blüman birlikteliğinden dinlediniz. Sevilen düetleri Sana Güvenmiyorum radyonuzda sizlerle buluştu. Çok sevilen coverlardan da bir tanesi aynı zamanda. Hemen ardından son günlerde yine oldukça sevilen bir melodiyle devam edeceğiz. Elif Buse Doğan burada bu kez Yangın Yeri isimli şarkısını seslendiriyor da.

0: tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Artı eğitim, eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
10: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo 5.
12: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
11: Radyo 5.
12: Müzikalite.
13: I love it.
12: Müzikalite.
11: Radyo 5.

durur. Pop müziğin başarılı ismi Yalın kulaklarınızdaydı. Yine unutulmazları arasına bence adını yazdıran özel şarkılarından biri Olmasa da Olur'la radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında yine son günlerin oldukça sevilen hit şarkılarından birini Hadise'den dinleyeceksiniz. Ara Beni isimli şarkısını seslendiriyor o da. Deli.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Eskimeyen eskiler.

hani kimi zaman. Pop müziğin güçlü seslerinden biri Sertab Erener, kulaklarınıza ulaşan isimdi. Hani kimi zaman isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında ise model grubuyla devam edeceğiz. Yakın süreçte yeniden bir araya geldiler, ancak bu şarkıyı dağılmadan önce müzikseverlerle paylaşmışlardı. Antidepresan gülümsemesiyle dinliyoruz şimdi grubu.

0: Müzikalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor.
2: Radyo Play.
1: Müzikalite.
3: I love it.
1: Müzikalite.
2: Radyo Play.

Pop müziğin sevilen söz yazarı ve bestecilerinden biri Ersoy Üner'den dinledik. Vazgeçtim isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerleydi. En sevdiğiniz melodilerle mükemmel anlar yaşamaya devam ediyoruz ve yine sevilen bir başka besteciye kulak vereceğiz şimdi. Oğuzhan Koç burada, Bitti isimli şarkı.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.

Ahiyan ve Rüya Gibiydin isimli çalışması radyonuzda kulaklarınızın pasını silenlerden biri oldu. En sevdiğiniz melodilerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Umarım keyif alıyorsunuzdur çaldığımız şarkılardan. Bu kez de Gökhan Türkmen karşılıyor bizi. Yine paylaştığı ilk günden itibaren gerçekten başarılı bir grafik sergileyen çalışması diyebiliriz. Sen İstanbul'sunu seslendiriyor şimdi sanatçı.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
7: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Oto Analiz Ekspertiz, Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz, Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
7: Artı eğitim, eğitim.
8: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
11: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
12: Reklamları dinlediniz. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
3: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.

Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Artı eğitim eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Reklamları dinlediniz.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

Orkestra arkadaşlarım için de alkış. Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Şimdi yüreğimi parçalayarak çıkarıyorsun. İşte bunun yarısı.
1: Herkesin kanadını kırdı tabii herif. Kime çatacağını şaşırdım.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.